0: Türkiye Ünlü Radyosun. Birinci Radyo'nun dolkunlanıtınızdır.
1: Бишкеке 16 часов.

Arjakka gettik aralap, apamdın bar zor bakıt, bir tuğandarım mol bakıt, Kudayga şükür kanaat, den soluk bolsa çoğ baylık, deniñer bolsun salamat, haylanıp kayra gelgençe, amandık surap körgönçe.